demiştin. O boyda yalan olmur. Gözlerim yollarında, yuhuya geçme olmur. Dört divar üstüme gelenden